Ay vaziz volyez kezi Koşu çerine kumunda Komadniki yesmadan Kogyankin

bakmayı başlamış. Lavimasız polyes kesiz koşur terine pul. Komar neki yesmadan kocam ki lavakum. Lavimasız polyes kesiz koşur terine.

çarşen kankı yayına. Uzun esas değil, omurazim. Lareye tarnas, osirazim.

Kase sıkçatı Ligan kam kesi şelulatı Anhir cahçik Zisto helo kınatır Tatsan çelul kase sıkçatı Latsa inç okut Latsa inç okut